Ambam bayai jenua alal qadim ladilnu dilwiji arqida lal qadim dilu be dilwiji ambam bayai.